0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı uzun üzüm mü ne? Üzüm mü? Şu tip üzüm kestin eğer. Şu tip üzümdün bir yüzdal tutar fitem de o.
2: Ne çıma tutar ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyum tutar yasakandın o çaplı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyum tutar yasakan basıp bıraktı bu.
2: O da benim ağır ağır.
1: He. Bir yıl bir yüzdal tutar yasakandın kestiniz.
2: Yaka.
1: Tembirden çoğu.
2: Ulaydığın, destekin ulaydığın ya, biz kımaydı. Kımaydı. Hem mi neyimi kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız mı bu şeyle? Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayaz biz kümü hanı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. Ada dedim ben.
1: Geldim ha? He, bak tuttu. Baş tuttu, yengesiniz mi? Çep kırpakınız mı? Hı. Kancık vakti bitti bu. Oldu ki ya bu söz.

0: هو بغا يدير عندك ماشي شو شكون جات كامل غا سي ماشي تخيم غا ماشي تخيم غا ترماني ما داخل بيخ والله ما داخل سون فاشني بو تخيل بغا كيما ما خويا كنوا سام انا غا شامو ماشي تخيم غا Hoş geldin.
1: Dağılık kalıksa.
0: Dağılık kalıksa da Urpas da mı? Aşağı sinir misin? Allah'ım oyna oyna bak.
2: Ma
0: tüt bu drahlı mağa evet bunu da vurmuş. Bunu da bunu da çıkmayır bu. Ha, hazır kulunuz digende ma iki kolum ma çöp düştüm de. 2 metre kim işte? 2 metre kırpma ne? Ha. Ha, bir saat Ma adak etti ya? So maya toktamda? Maşa tokta iki ya? So, la, şi
1: Ma do ayı
0: Aa ma do, hemen taptım hem de orunda So, şi Bu onu okşumam diye ağzı gitar kan
3: Ya okşumaydı orunda Okşumaydı orunda Hmmmm Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, 塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的。

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı su üzümünü?
2: Üzüm
1: mü? Üç tüp üzüm kestin eğiz. Üç tüp üzümdün bir yüz talı tabi temdi o.
2: Ne çıman tabi ben ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplı tuttan da onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tuttan yasakan kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan ço.
2: Olaylığın, dersin olaylığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kumar, hem beni kurban yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Bayağı biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Başlık da yeni yaşınız mı? Yeni. Çöp kırpakınız mı? Yeni. Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz?
3: Tamam. Kul verendik daha geri alalım.

0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı uzun üzüm mü ne?
2: Üzüm
1: mü? Üçtüp üzüm kestin eyes. Üçtüp üzümdün bir yüzdal tutar fitem de o.
2: Ne çımal tutar ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın o çaplı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp bıttı bu.
2: O zaman ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüzdal tutar yasakalıp gelseyiz. Tam burdan ço.
2: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, biz kımaydı. Kımaydı. Hem beni kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayal biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü? Yeter.
3: O da dedim be.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Hoş tutta, yengesiniz mi? Çöp kırpakınız mı? Evet. Kaç vakit fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul, ben de tutak edelim.

0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شخو مش تكم غا بس مش تكم غا مش تكم غا ترى ما ني ما دخ بيخولاي ما دخ سون باش نبو بخل باكي ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مش تكم غا Hoş geldin.
1: Dağılık kalık usta.
0: Dağılık kalık usta. Dağılık kalık usta. Aç aç neyim üstüne. Allah'ım oyna oyna bak. Allah'ım oldu.
2: Ma
0: tüt bu dralı bayağı evet bunu da vurmuş. Bunu da bunu da
2: kalmış.
0: Çıkmayır bu. Ha hazır kulunuz diyen de ma iki kolum ma çöp düştüm de. 2040 mı ana? Do. Do. Mi. Do. O zorunu kaldı. Avazla mı? Ma adak dedi ya. So maya toktum da. Maşa toktu iki. So la.
1: Şi.
0: Şi.
1: Ma do.
0: Aa ma do. Ha ben taptım hem de orunda. Ha. So. Bu onun okşumam diye ağzı gitar da. Okşumaydı
3: orada. Hmm. 在向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿力木自己写的。

0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tabi tuzu üzüm mü ne? Üzüm mü? Üç tip üzüm kestim yes. Üç tip üzümden bir yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çimen tal ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyum tutar yasakandın o çaplım tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyum tutar yasakan bu sıfırdı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakandın kestiyiz.
2: Yaka. Bekleyiz bir yüzüm tutar yasakandın.
1: Tam buradan çoğu.
2: Ulayların, destek ulayların ya bizim kısım biz kımaydı. Kumar, hem mi neyim kurduğunu yapamaz mı?
1: Hı hı. Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayalıyız, kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim be.
1: Geldi mi? He, oldu, oldu. Baş tutta, yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırpakınız mı? Yengesiniz. Kancık vakti fitti bu. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul beden dikkat edin.